0: Sayın Cumhurbaşkanımızı ana sahnemizde ağırlamaya devam edeceğiz. Önce Şanlıurfa Bilim Merkezi.
1: Ziraat Bank is with you all around the world.